0: bir sene sarın ama.
1: Tabii sana.
0: The Louisiana plate, Charlie, 909-529, C, 909-529, for Bill, black Chevy Silverado.
1: Okay.